0: subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo to ke joglo to ble gubunu ge kran chuli de itumo medunga nyoro ke joglo to gubunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akodugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ndinku igbaleku melayi ndiye munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa nimala yiganga ibala yeroa mala yiganga ibala gipara genasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume mala yi mbi ganga ibala gebi gabunu makugi gesiga bale yevo busu nasaga kajangwa soro roa ganga mbi nimala yi ganga ibala subana ganni balagi yeroa yami jime fata guno gunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata ganni laegi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu somaga kajango sorwa fakalimbi fechuge alo boy chetma nunu malakal ganni biesu meyi ganni igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mawunu meban ismo wala ba baro wona tani ajaba afara fanyi
1: Tu ayubu e kofa ma se ome olu na